0: Vani, atla yere bununla basla.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.